Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden davacıdır.

toprağa dökülmüş şerefli kanı. Hak için vatana vermişler canı. Geziyor ruhları bütün cihanı. Şehitler ölmüyor, hep diridirler. Şehitler ölmüyor, hep diridirler. Hep diridirler.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

tarifi sözle olmuyor. Gençlik bahçemizin gülü soluyor. Ömür sermayemiz böyle doluyor.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Ya biz neden hep tartışıyoruz? Oysa ki birbirimizi çok seviyoruz. Belki de bu yüzden anlaşamıyoruz. Ya ben senden nasıl vazgeçerim ya? Sonu ölüm mü? Etme seveyim gözünü. Ben her şeyi göze almışım zaten gülüm. Sen gel.

0: ama nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Biz hayatın çok dözülmez dertlerine dözmüşük. Biraz küsüp barışmak bize ne eyleyecek? Bu beş günlük dünyada gel vermeye ömrü bada. Bizden bir de bu dünyaya gelmeyecek. Vaktim bitmeyip hele gözlerimde ışık var. Her gün yollara boylanırım. Bilirim bir gün sesimi duyacaksın. Bana geri kaydacaksın. Beni bu isteği yaşadır. Yüreğimde hele de ümit var. Çok gece olmadan dön geriye sevgili yar.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

olsun. Resimli sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Ali pek yeşili pek kaytan ederler Baynana namra dölüp bohtan ederler Ali pek yeşili pek kaytan ederler Baynana namra dölüp bohtan ederler

Ve değerli aziz dinleyicilerimiz elimize bir ayrı mesaj ulaşıbdı dilerseniz. Hemen oxuyağın sizler için baxağın kimden gelibdi ve arkadaşımız ne yazıb bizler için. Yazıb selamu aleykum. Aleykum selam sana da diyağın. Şlönküm zeyn inşallah atlıb oğniyet nebil şaal. ما أروعك أهديها الكادر تركمان FM والأهلي والأحباب والأخواني وأيضا لأصدقائي أشكركم تحياتي واحترامي أخوكم أرسان سوراني أرسان الخداش مز تشكر دارخ سنن قاتل دغويتن بزلردن إن شاء الله مطلو güzel vakitler geçirsen bizlerle ve değerli dostlarımız bütün insanlarımıza din diyağın katılın bizlerle. Ve Nebil Şahil'in sesinden bir güzel şarkı isteyipti bizlerden. Şarkının adı Maruak. O zaman şarkımızı hep beraber dinleyelim. Armani Dağ'ın özünü arkadaşımıza ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu değerli dostlarımız.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Hayırlı, mutlu akşamlar dilerim sizler için ve programımız sizlerle devam ediyor. Buradan Fatma arkadaşımız yazıp merhabalar. Lina Hanım nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse sizden bir güzel şarkı isterim. Türkçe olsun, armağan ederim özünü bütün Türklere. Ve özellikle de yazıp da abime armağan olsun ve sizlere armağan gelsin. Ve teşekkür ederim yazıp. Ve değerli dostlarımız, programımız devam ediyor. Saygı salamımızı gönderdik. Bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Arkadaşımız yazıp selamu aleyküm rahmetullahi ve berekatü aniseline eridi ugniyet etmenne zımmak bilgalıp maufak yazıptı. Ama şarkıcının adını yazmayıpsa arkadaşımız, belki de binlerce şarkı böyle çıkacaktı bizler için. O zaman diyelim sana şarkının adını yaz ve teşekkür ederiz sana. Ne yazıptı? Ediyel Ahmet Eyyub. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden ve değerli dostlarımıza ayrı bir mesaja geçelim. Buradan arkadaşımıza yazıp merhaba aniseline arid ugniye. Ehdiha l'akhuya Muhammed. Ugniye tani şakir. Teşekkür ederek senin arkadaşımız katıldığı için bizlerden ve değerli dostlarımız. Buradan saygı selamımızı gönderdik sizlere inşallah. Güzel vakitler geçirsiniz bizlerle ve eğer istirseniz bizlerle katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz bizlerle. Ve değerli dostlarımız dilerseniz gidelim Hani Şakir'in sesinin bu güzel şarkımızı dinleyelim. Armağan olsun bütün değerli dostlarım.

0: حلوة واللي ضيعني اللي ضيعني بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنى.
1: Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Saygı selamımızı gönderdik bütün insanlarımızın. Değerli aziz dinleyicilerimiz, buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Bakalım kimden geldi ve arkadaşımız ne yazıptı bizler için. Değerli dostlarımız, hangi şarkının esiri bizlerden ve buradan bütün insanlarımıza ne diyeyim, siz de katılın bizlerle. Değerli dostlarımız, bakalım şarkımızın adı ne olacaktır. Ve arkadaşımız yazıp akşamı hayırlı hatuna desen eysen inşallah. Sıradaki şarkın sizden ve bütün Türkmenlere armağan olsun, çok sağ ol yazıptı. Şarkının adını yazıp bizler için olsun. Tamam gidelim hemen. Güzel şarkımızın bakalım sözleri neydi değerli dostlarımız. Ve buradan bir daha iyi vakitler dilerim sizler için bu şarkıyla. Bırakalım sizleri ve bir daha iyi günler.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı dinledik. İyi vakitler, mutlu vakitler dilerik sizler için değerli dostlarımız. Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu değerli dostlarımız. Eğer isterseniz katlasız bir daha numaramızı hatırlatım sizlere. Evet değerli dostlarımız, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Telefon yoluyla ya da mesaj yoluyla da katılabilirsiniz değerli dostlarımız. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp Selamu aleykum, şlonkum, arid ugniyet Hamid Mansur, selamat, bele zahme aleykum. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Saygı selamımız var sana ve dilerse öz gidağın bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyen arkadaşımıza armağan edin özünü.
1: سلاما أبعث سلاما

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı dinledik. Ve değerli dostlarımız, programımız sizlerle tabii ki de devam edilir. Elimize bir mesaj ulaşıp da Altın Köprü'den gelip bizler için yazıp selamu aleyküm abla. Hayırlı akşamlar dileyip bizler için nasılsınız, iyisiniz inşallah yazıp. Ben Hamza Abu Yusuf Altın Köprü'den katıldım. Buradan yazıp da büyük sanatçımızı kaybettik. Tabii ki de Aydın Kasap Bey'i. Buradan yazıp Allah rahmet eylesin ve Allah affetsin özünü. Tabii ki de biz de buradan Diyar'ın Allah affetsin özünü. Tabii ki de büyük abimizi buradan yönetmenimiziydi ve tabii ki de değerli dostlarımız komedi çok tabii ki de müsellerler çıkarttı. Buradan Allah affetsin özünü ve Allah bütün insanlarımızı Diyar'ın korusun ve saklasın ve ölenlere de rahmet dileriz değerli dostlarımız. Ve değerli dostlarımız yazıp da bir şarkısı bizlerden. Öncelikle yazıp sizlere armağan olsun. Ondan sonra yazıp da Türkmen Radyosu'nda çalışanlara ve bütün dinleyicilere armağan gelsin. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden. Ve değerli dostlarımız Diler Savuz Gidağın. Şarkımızı hep beraber dinleyin. Ve bu şarkıdan sonra bir daha sizlerle olacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Tabii ki de buradan saygı selamımızı bütün insanlarımız için gönderdik. Ve buradan ne diyelim, bir daha Aydın abimizin ailesi için sabırlar dileriz. Ve Allah sabırlık versin sizlere. Ve başlar sağ olsun diyelim. Ve kalanlar sağ olsun. Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir ayrı mesajı ulaşıp da dilerseniz hemen okuyalım sizler için. Arkadaşımız yazıp selam aleyküm aziz tişlonkum inşallah bxeyr animin karkuk aridoğniyet İbrahim Tatsas. Haydi söyle şarkısını sev bizlerden. O zaman ne diyeğin? Haydi bir daha gidiğin. Bu güzel şarkımızı dinleyeğin ve radyomuzun sesini verin. Şarkı sizler için geldi.

Ve elimize bir mesaj daha geldi. Bir arkadaşımız yazıp hayırlı akşamlar necesiniz, siz iyisiniz inşallah. Ben Orhan Kerpiten, sizlerden bir şarkı isterim İbrahim Tatlıses'ten. Size armağan olsun, ona sonra yazıp bütün dinleyicilere sağ olun yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk. Güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve iyi vakitler dilerik sizler için. Değerli az dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıp da dilerse uz okuyakın sizler için özünü. Buradan Fuad arkadaşımızdan gelip de Erbil'den katıldı bizlerden. Yazıp Lina Hanım Adnan Şansasız Asen'den bir güzel şarkı verirse uz bizlere. Memnun olduk, armağan edirik özünü iki buze ve bütün Türkmenlere armağan gelsin. Ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz değerli dostlarımız. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptır. Arkadaşımız yazıp merhaba. Anise, mesaa al-khair. Ehdiha l-ugniye l-ibni Ahmed el-mutrub Marwan Khoury kulil qasayid. Teşekkür ederek senen. Katıldığı için bizlerden saygı selamımız var. Sene. Evet değerli dostlarımız, dilerse özgüdağın bu güzel şarkımızdan yağın. Arkadaşımızın oğluna armağan olsun Ahmet arkadaşımıza ve buradan ne diyeyim, programımız devam eder. Az bir süremiz kaldı, programımız bitecekti.

Evet, değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam ederiz. Saygı salamımızı gönderdik. İnsanlarımızın ve bütün değerli dostlarımızın. Ve programımız devam eder sizlerle. Değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaştı. Yıldız arkadaşımızdan yazdı. Lina Hanım, nasılsın? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse Buhan'ın sesinden bir güzel şarkı verse bizlere. Memnun olduk yazıp armağan ediyoruz özünü bütün değerli dostlara, bütün dinleyicilere ve özellikle de sizlere armağan gelsin. Teşekkürler yazıptı.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı dinledik. Değerli dostlarımız elimize bir mesaj ulaştı. Yar arkadaşımız yazıp nasılsınız Lina Hanım? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse Gül'ünün sesinden bir güzel şarkı verse bizlere, memnun olduk, armağan ederim özünü bütün düz halkına.

sensiz yaşamayı öğrettin bana. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkını hep beraber dinledik. Değerli dostlarımıza ne diyelim? İyi, mutlu vakitler dilerim sizler için.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıptı. Merhabalar, hayırlı akşamlar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz senin. Bir şarkı istiyipti bizlerden, Sarışınım şarkısı. Ve armağan edip sözünü bütün dost sahabelere. Teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Dilerseniz şarkımızı dinleyelim, armağan olsun arkadaşımıza.

Gel gel sarışınım gel, ben sana aşığım gel. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Arkadaşımız yazıp, hayırlı akşamlar canım. Arid ogniyat Hüseyin el-Gazal. İda mümkün ehdiye el-Habibi. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden. Ama Hüseyin Gazal'ın sesinden bir güzel şarkı verdik. O zaman Arapça bir güzel şarkı verin sana, armağan olsun. Bütün değerli dostlara, bütün dinleyicilere, özellikle de sevgili o armağan gelsin diyelim. Ve değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam edir. Saygı salamımızı bütün insanlarımız için, bütün değerli dostlarımız için gönderdik inşallah. Mutlu, güzel vaxtlar geçirsiniz bizlerle. Az bir süremiz kaldı. Ne diyelim? Siz de katılın bizlerle, bakalım istek şarkımız ne olacaktır ve kimler armağan edeceksiniz? Evet değerli dinleyicilerimiz, eğer katılırsanız bizlerle numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Dilerseniz gidelim bir güzel şarkı dinleyelim. Kadının serin sesinden olacaktır, armağan olsun. Bütün değerli dostlara, bütün dinleyicilere, değerli dostlarımız, o zaman bu şarkıyla bırakalım sizleri. Ve bütün sevenlere armağan gelsin.

Zidini aşkın, zidini eve değerli dinleyicilerimiz bu güzel şarkımızı dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı bakalım kimden gelip ve arkadaşımız ne yazıp bizler için. Yazıp selamu aleyküm, şlonkum, inşallah bxeyr atlıb uğniyet Muhammed Abdülcabbar mu muhim. Ehdiye ilkum mülül mütabiyin. Teşekkür ederek senin katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana ve mesajımız leyti arkadaşımızdan gelipti.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar, mutlu vaxtlar dilerik sizler için. Değerli az dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıbdı. Arkadaşımız yazıb, merhaba Umri Şlonic, ani doktora Fufu. Atlub minic uğniye Türkmaniye Ali Benna ala doqic ehdiye al-Khatibi. Ve ilic Umri, teşekkür ederek senden. Katıldığı için bizlerden saygı, salamımızı gönderdik sana arkadaşımız ve değerli dostlarımız. Dilerse öz hemen gidelim bu güzel muhteşem şarkımızı. Ali Benan sesinden hep beraber dinleyelim. Mutlu vakitler, iyi vakitler dilerik sizler için.
1: Unutmayın.

0: hayatım. Sensiz ne ya da yar benim hayatım.
1: Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Mutlu hayırlı akşamlar dilerim sizler için.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıp dedilerse o zor yağın sizler için özünü ve son mesajımızdı. Selamun aleyküm, ani Taha min Kore, hayatı şlonuç abla. Mümkün atlıp ugniyet Ahmet Vacid, ehdiye ile çülkülü müstemeyin ve ehdiye ile Türkman. Ve aydan ehdiye ile ehli, abuya ve ummi ve ukti ve bibiti, habibti. Teşekkürler yazıp. Biz teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız programımızın sonuna geldik. Gönül isterdi ki daha fazla vakitler kalagın sizlerle, ama programımızın vakti malumdu değerli dostlarımız. Buradan saygı salamımızı bütün insanlarımız için gönderdik. İnşallah mutlu, güzel vakitler geçirtiyoruz bizlerle değerli dostlarımız. Ve tabii ki de şarkılarımızı hep beraber dinledik ve güzel şarkıları sizlerle paylaştık ve eşlik de yaptık bu şarkılarla. Ve değerli dostlarımız ne diyelim, yarın aynı vakte ve aynı saatte sizlerle olacağız değerli dostlarımız. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleyeceğiz. Ve bugünlük bu kadar idi. Özünüze iyi bakın, kalın sağlıklı.

zamanı. Sen kapımı

sen salıncak kurduğum ağaç. Sen hayatımın tek sesi. Sen yanağımı açtan soğuk. Sen dalgın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın. Sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım. Sen düşersem açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkım. Sen dört mevsimin mevsimi.

sessizce çalınışı kapımın. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. İşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: tükeneceğim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

çok. Bazı şeyler yaşanır, anlatılmaz benim sana lisan.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

tabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Vaxtınız xeyirli olsun, saygılı ve değerli Türkmen FM Uydu Radyosunu dinleyen ve Facebook üstünden bizleri izleyen dost ve ahbablarımız. Gerçekten program olarak Edebi Sayfalar programı ne kadar zor olsa da o kadar güzel ve tatlı bir programdır. Çünkü Edebi Sayfalar'da şehrimizi, dilimizi, kalıtımızı, mirasımızı, edebiyatımızı, unutulan sözlerimizi, sözcüklerimizi hepsini yada salmağı kendimize bir milli görev olarak üstlendik ve programa yeniden başladık. Bu yedice, yani bu hafta Türkmence olmadığına yedice demek zorundayız.
1: Doğru.
0: Çünkü dilimize gerek yardımcı olarak birbirimize dilimizi koruyak, dilimiz itmesin, savunak dilimizi. Bugünkü yedicede geçen programlarda olduğu gibi çok değerli ve başarılı bir edebiyatçı kardeşimizi, gençliğine göre de ben özüm olarak horiyatlarını severim. Güzeldi, nazikti, anlamlıydı. Kullanılan, içinde olan sözcükler çok tatlıydı, çok yerinde oturan sözcüklerdi. Bir horiyatla büyük anlamlar taşıdığı yazılarını, koryatlarını duymuşam ve okumuşam. Gerçekten çok değerlidir. İnşallah biraz da daha hüner verirse şiirde de, inşallah gelecekte Türkmen edebiyatının başta gelen bir şairlerinden, yani ozanlarından oğlu. O da Mehmet Çavuşlu kardeşimiz.
1: Eyvallah hocam. Sağ olasın.
0: Hoş geldin sen başımızdan gözümüzden.
1: Hoş buldum. Sağ olasın.
0: Tabii ki bizim burada programımız, ben hazırlarım, sunuram.
1: Doğru.
0: Ama program başlayanda ben sunucu değilim.
1: Doğru.
0: Sağ misafirim olasın. Özü sunucudur.
1: Sağ olasın.
0: Özünece isterse program bele gelir.
1: İnşallah.
0: Hatta biraz rutinden çıkar kırak özünü.
1: İnşallah.
0: Mehmet Çavuşlu kimdi? Hardan neden olup, ha zaman kimin etkisi altında kalırlar, beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren indi Mehmet Çavuşlu neydi?
1: Doğru.
0: Bu çok önemlidir. Çünkü edebiyatçının ilk amacı dildi.
1: Doğru vallahi. Evet.
0: Siz dil konusunda ne demek istersiniz?
1: Abi bizim indi, bizim bu zamanda dilimiz belimizdi. Her şeyimizdi. Dilimizden gerekim güvenek. Dilimize sahip çıkak. Bak Hindistan konuştu. Bir söz haftaya dedi ve yedeceğim. Ben bunu bilmirdim abi hakikaten. Yani indi bak ben burada senden bir söz kazandım. Bir bilgi
0: çok güzel
1: kazandım.
0: Çok güzel.
1: Bu benim için büyük bir şereftir.
0: Allah
1: zaten
0: razı olsun.
1: Zaten seni oradan oturmak hayatlanmayan biraz abi. Dil her şeydi bizim için. Dil arkadaşımızdı. Dil bir elimizdi abi. Yani benim indi horiyatım benim arkadaşımdı. Horiyatım oradan çıkır, dilimden çıkır.
0: Çok Teger güzel.
1: Deniyorum anne abi. Ha. Dil çok önemlidir.
0: Bizde bir söz var. Diğer diline kıyan anasına babasına kıyar.
1: Belaydı vallahi.
0: Bir atasözümüz var.
1: Doğru.
0: Diline kıyan anasına babasına kıyar.
1: Doğru.
0: Dili ve kıyarsa o sen manasını ne nenavun ne babavun bunların kadrini, kıymetini, ihtiramını, saygısını bilmesin.
1: Doğru.
0: Bunları bilirse o dili ve sahip çıkacaksan.
1: İnşallah.
0: Ben bu konuda izin verirse bir küçük yazım var okuyorum.
1: Ne güzel.
0: Programın sözü olarak sevgili dinleyiciler, dil insanoğlunun kimliğidir. Onunla tanılır, onunla yaşar, onunla ölür. İnsan dili, şivesi ve dili sevmesi gerekir. Atalarının konuşma diline saygı göstermeli ve onu korumalıdır. Türk dünyası ülkeleri son zamanlarda bu konuya olağanüstü önem vermeye gayret göstermektedirler. Kimi zaman Türkiye Cumhuriyeti, kimi zaman Azerbaycan Devleti tarafından dil konusu ile ilgili paneller düzenleniyor. Çoğunlukla Türkçe konuşan ister devlet olsun, ister yerel idare veya ister de başka devletlerin içinde yaşayan Türkler olsun ve bölgelerden temsilciler şu panellere katılıyor. Düzenleyen tarafın daveti üzerine geçen hafta Türkiye'nin başkenti Ankara'da Milli Kimlik ve Soydaşlık Mirası Uluslararası Konferans Kerkük Kültür Derneği, Azerbaycan Diasporuna Destek Fondu Gazi Üniversitesi ve Azerbaycan Kültür Merkezi katkıları ile gerçekleşmişti. 24 Nisan günü boyunca, bir gün boyunca 4 toplantı yapılarak Irak Türkleri, Suriye Türkmenleri, Lübnan Türkmenleri ve saireleri katılmaya gayret gösterdiler ve katılmaları da çok güzel düzenlendi. Uluslararası konferansta verilen seminere Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ahmet Taşkın, Türkiye'den Doktor Tarık Sulo Cevizci, Suriye'den Suriye Türkmenlerinden ve Doktor Orhan Esayi ve Azerbaycan'dan, Doktor Adil Zeynel Abdin Irak'tan ve Doktor Halit İsmail Lübnan Türkmenleri adına konuşmalar ve araştırmalar sundular. Tüm araştırmalarda Azerbaycan'dan ayrı topraklarda yaşayan Türkmenler, dilleri, gelecekleri, durumları ve saire işleri konuşuldu. Amaç dilimizi birleştirmek, onu korumak ve onun yoluyla kimlikimizi korumak olarak gelecekte türlü türlü yönlerde Türkiye ve Azerbaycan devletleri herkese destek olabileceklerini yolu ve yöntemi konuşuldu. 24 katılımcının toplandığı sürede sadece ve sadece dil konusu konuşuldu. Dilimizi birleştirmek ve birleştirmezsek geleceği kazanmayız ve yeniden bir devlet, bir devlet, bir millet olmayız. Dilimizi birleştirirsek geleceği kazanırız ve yeniden bir devlet ve bir millet oluruz. Kısacası Turan'a doğru adımlar atılıyor. Geri kalmayalım. Ayak uyduralım. Turan'ı adalet, nizam-ı alem, insaniyet için kuralım. Zalıma ok, mazluma umut olalım. Bu konuda bu koyratı demek isterim. İzninizden tabii ki.
1: Estağfurullah.
0: Bu dilden, bu dil sümbül, bu dilden inan nakir nüküre cevap veririm.
1: Bu dilden.
0: Bu dilden.
1: Ne güzel.
0: Demedim talan kalsın. Yok doğru yalan kalsın. Ben ölsem de gam yemem. Yeter ki Turan kalsın.
1: Turan kalsın.
0: Yeter ki Turan kalsın. Dil konusu böylece ele alınmış oldu. Siz bu dil konusunda ne şeyleriniz var?
1: Vallahi abi biz de dil nedir, ne demek? Şimdi bir insan milliyetçi olsa diline aşıktır.
0: %99.
1: Sağ ol. Biz yani Kerkük'e aşıkız. Çünkü öz dilimizdi, bizimdi. Dilimizde severiz dedim de bundan önce. Dire bir koryatım var, dilim üstü, o da yardımdan çıktı, şansıma bak. Hazırlamamışım da özün burada.
0: Hiç önemli yoktu. Sen şimdi o koryatı o bir koryatlardan sonra da diyebilirsin.
1: Ha, yardıma geldi inşallah. Bir istirse okuyayım sağ ol. Bir sual, bir sorum var. Ha. Abi bizde yani diyelim ben sorarım senden. Ha. Böyle bilsen misafirim sen.
0: Ekid ekid mi misafir olma diye.
1: Dörtlük okudum. Ha. Kibet vurdum özdüm üstezzet oluyor altılı oğlu.
0: Yok. Ha. Bu edebi terimde
1: müstezat yani
0: ayrıdır. Müstezat aslında aynı kafiyeden olmaz şer değil.
1: Doğru.
0: Müstezat aslında divan edebiyatında işlenende dört mısradan sonra gelen iki izafi mısra adili. İki izafi mısra adili. O mısrada mesela böyle anladım senin özünü, koy öz dilimizden diye özün, heceyden diye, beherden demeyek. Diyelim ben bir 11'li yazmışım. 4-4-3.
1: Doğru.
0: Tamam. 4 mısra yazdım. 4 mısradan sonra istirham bana bir müstezat vurum. Müstezatı şartta 11 yazdım. 8'li yazarım. 7'li yazarım. Ama kiden esiği olmasın.
1: Doğru.
0: Tamam. Bir de gelelim. Bir kilik veya iki bet kilikten kiliklere mözün 4-4-3. Bu müstezat. Horyatlı bunu kullandıysak buna diyerek kanatlı horyat.
1: Kanatlı. Eyd abi var mesela. Şimdi bir horya diyeyim senin için. Ve o da yani düzlavlar böyle yazar. Özün ona da kanatlı değiller.
0: Rahmetli Hüseyin Ali Mübarek. Ha, ilk mesela, defa bunu yazdı. Mezarı nurla dolsun. Ha,
1: mesela diğer benim de yani diye, tutmasak. Sen düz yeri tutmasak. Gün be gün az olarak. hem Kahire dolarız. İnanın tez olarız. Birbirimizi tutmasak. Bu da kanatlıdır.
0: Kanatlıdır bu. Orta yerdeki yani bizde yok buna kanatlı diyarak bu müstazat dögü. Bizde bir ayrı terim de var. İndi kullanılır ama yanlış kullanılır. Mesela ben vaktinde bir koryat yazmışam 107 beytti. Bir tek koryat. Bir koryattı. 107 beytti. Yedili de ama bu koryat sayılmaz.
1: Buna, nece yazılı be abi?
0: Buna diyirik müstazat. Bu müstazat değil. Zaten şiirde bir kural var. Eğer kural mesela koryat neçedi?
1: 7 diyor.
0: 7 de. Neçe kanat olur?
1: 4.
0: 4. Bu normalı da. 4'ten 6'ya çıkartabilirsen.
1: 16.
0: 8'e çıkartabilirsen. Ama 8'i geçenden sonrası koryattan çıktı bu. Doğru. Hara girdik? Müstazat girdik kasideye.
1: Kaside oldu.
0: Ha. Rağmen ennehu, bak bu birinci kerede değildir. Rağmen ennehu koryatta kaside yoktu.
1: Doğru. Yedi dosa.
0: Yedi dosa. Kaside yoktu. Ama terimime niçe kaside dedim? Yani sistem olarak tam oraya girdi. Şimdi mesela gazel yazanda.
1: Doğru.
0: Gazel yazılanda normalde gazel 5 cüt oğlu. Veya 6 cüt oğlu. Neçeden oldu? 6 cüt diyenden 12.
1: 13.
0: Bet oldu. 12 mısra geçti. Her bet 2 mısradır. Bir eciz bir sadır bilsem. Bunlar bu iki tane bir bet sayılı ama özü 2 mısradır.
1: 2 mısra.
0: Tamam. Bunu 5 cüt yazan da hele gazel desen. 6 cüt olan da oldu 12. Evet. Hele gazel desen. 6'ını geçenden sonra bazı edebiyatçılar yanında diri geçebilirsen 7'ye de 8'e de gazel desen. Bazıları diri yok. Sen 7'den 8'den yukarı geçenden sonra bu oldu 16 mısra. Oldu 20 mısra. Oldu 24 mısra. Sen kasideye getirdin.
1: Kaside oldu.
0: Kasideye getirdin. Bazı diri yok. Kaside 33 beytten sonra başlar. Yani 66 mısradan sonra başladır özre. Onun için bak ona göre ben diyorum. Ben yazdığım mesela 107'di. Abi.
1: Doğru.
0: 107 kafiye kullanıp.
1: Eyd abi nece 107 de adı koryat kalıp mesela.
0: Koryat sisteminde yazılır. Ha, benden sorsam derim bu koryat değil. Bu kaside gerek olsun.
1: Doğru.
0: Mesela bir örneğini veririm sana. Yadımda kalanı. Adı yar. Ah dedi. Dedim can yar. İnan sözüme kan yar. Gören hayran etme, o tü mecliste yanıyor.
1: Yanıyor.
0: Halk bilmesin aşıksan, bunca dalma, o yanıyor.
1: O yanıyor.
0: Verme beli udaşlara, gel sineme dayanıyor. Menem seni vardığıca dolanırım ya yanıyor. Bele gedire aynı kafiye, Elif Nun kafiyesiyle 107 kafiye kullanmışım içinde. İmam ne zaman koyayım?
1: Yani hocam bu müstezat sayılmaz.
0: Müstezat sayılmaz. Doğru. Müstazat dedim sana. Müstazat aslında
1: aslısı
0: divan ben edebiyatında var. Halk edebiyatında müstazat yoktu. Varsa güzel da 8'den yukarı yazılındaydı. 7'den yukarı aşağı yazılsa müstazat gel o zaman ne desen koryatı yazdı o indi. 4 tane yazdı koryatı. 4 taneden sonra bu koryatı ne etti o? 2 tane vurdu o özne 5'li. Ha, müstazat etti o zaman tamam.
1: Doğru.
0: Ama indiye kadar kullanılmıyor.
1: Doğru hocam. Ben sordum senden, ben özüm isterim bilgi kazanım yani.
0: Ben sen, ben sen dinlemek isterim. Millet bilsin Mehmet Çavuşlu kimdi?
1: Vaktinde sohbet ettim Sanu'dan bir yarım saat. Oturdum Sanu'dan bir yerde. Çok şeyler kazandım hocam.
0: Elhamdülillah. Bu benim için bir fakırdı.
1: Estağfurullah. Bizim hocalarımız siz.
0: Estağfurullah.
1: İndi okuyayım Sanu için.
0: Tamam buyurun.
1: Kim sevdiğinden zayar? Gami közküne dayar. Ardından konuşanlar çok sürmez sene kıyar. Orağa ağa sele öz özün kilin sayar.
0: Allah.
1: Avcı oktan yay görer. Öz avını pay görer. Çoklar var kamış kimin ama özün nay görer. Orağı üskekte az öz özün ay görer.
0: Allah. Güzel. Bunlar altı kanatlı.
1: Ha, bunlar altıydı. Kalmadı yardan eser, gören halımı hüser. Dönmeğudan korkuram, orak dönende keser.
0: Çok güzel.
1: Sağ olun.
0: Burada teşbih kullanıpsan, istiara kullanıpsan, onu da bir anlam verip sen özüne. Şiirleri de dikkat ettiğim indiye kadar okudukları hepsi kitaptı. Üz böz koymuşsan. Yani nifak yoktu, kirlilik yoktu.
1: Ya yoktu inşallah.
0: bu konuda hocam horiyat kit konuşuruz özüne. Eğer izin verirse biraz horiyattan bilgi verek.
1: Daha güzel.
0: Horiyat veya hoyrat veya koryat.
1: Koryat ha.
0: Üç biçimde Türkmen ağzında kullanılır.
1: Doğru.
0: Burada hoyrat dili, mesela Yahya'da koyrat diyorlar özde. Nihat Hoca'dan alıştığımıza göre.
1: Doğru.
0: Koyrat dili özde, hoyrat demir.
1: Doğru.
0: Ata tarzı başı rahmetli, Allah gayret rahmet etsin özün, büyük bilgin adamlarımızdan biri de üçünü de alıp.
1: Üçünü de alıp.
0: Açıklır özünü anlamıyla beraber. Rahmetli Ali Marufoğlu aslındadır bunun hoyrattı.
1: Hoyrat.
0: Hoyrattı.
1: Doğru.
0: Çünkü huya bağlanıp bir de asıl da Moğol'dan alınıp deyim olarak, tesmi olarak. Bunun da türlü türlü adları var. Bizde beladı ama mesela buna Türkiye'de mani diyorlar.
1: Mani.
0: Hoyrat demezler özler. Ha, kimler hoyrat diyor? Hani Irak sınırından sonra Türkiye başlıyor. O bölgeler tam bizim ehliyetimizde. Urfa'da, Adana'da bilmem neydi. Bunların hatta konuşma şivası bize benzer.
1: Benzer bize.
0: Onlar buna aynı hoyrat diyorlar.
1: Hoyrat.
0: Ben Elazığ'da 2008'de birisiyle tanıştım. Adam çok güzel hoyratlar yazmıştı. Bir hoyrat istedi benden, onu dedim. Bak ben hoyrat diyorum.
1: Ben de hoyrat diyorum.
0: Ha. İp bağladım kazığa. Ömür gitti yazığa.
1: Yazığa gitti.
0: Kerkük'ten dert topladım, getirdim Elazığ'a.
1: Ne güzel.
0: Han o yıl hakkınaydı ki Erbil Havalimanı'nda beni yerel bölge, ben adım dilim dönmez obrisin diyeyim, yerel bölgede beni tuttular 33 saat.
1: Doğru.
0: O kara kat girenler adlarını da bilmem neydi.
1: Doğru.
0: Ondaydı bu Kerkük'ten dert getirdim. Kerkük'ten dert topladım, getirdim Elazığ'a. Adam bunu aldı, dedi izin ver, ben bunun üstüne bir yazı yazdım. Çünkü bunda Türkmen'in çektiği incikler var.
1: Doğru.
0: Bu kadar dert toplanmışsa demek ki dert bir dergi.
1: Bir dergi.
0: Kodiyerde Kerkük'ten dert getirdim.
1: He.
0: Belagat buradaydı. Orada hoyrat gördüm diyorlar özde.
1: Güzel.
0: Azerbaycan'da buna derler bayati.
1: He, bunu.
0: Ne için? Çünkü ilk yazanı Türkistan'da bayatlarıymış.
1: Abi dörtlük yani cinas yazıyor.
0: Özleri orada dörtlüge bayatlı diyorlar.
1: He.
0: Cinaslı hoyrat Gazanfer Paşayev'dir. Biz buna manalı hoyrat diyerek.
1: Doğru.
0: Yani cinaslı biz diyerek. Onlar diyorlar manalı hoyrat. Manalı bayatı diyerek o zaman.
1: Doğru.
0: Dörtlüge bayatı diyorlar. Ne için? Çünkü ilk defa bayat kabilesinden çıktı bu şehir.
1: Güzel.
0: Adı bayatı kalıptı.
1: Güzel.
0: Onu da köçebe olanlar hardan kalıptı? Köçebe olanlar yerden yere göçendeler. İşte at sırtında bilmem affedersiz davarlara arbanalar bağlanıp gelir, arva uçak üstünde çadırlar yığılıp bu yolu horiyattan bitirilmişler.
1: Ne güzel.
0: Maniden bitirilmişler.
1: Doğru.
0: Onun için Türkler diller özel yok. Manidi bu.
1: Doğru.
0: Oradan alıplar özüm. Oradan buraya neyse gelip Anadolu'ya, Türkiye'ye işte bu köçebelerin yoluyla gelip oraya ulaşıp bir araştırmacı, eğer hata değilsem Hamid Araslı. Hamid Araslı'dır. Horiyat aslında Moğollardan kalan bir şehirdi. Ki indiye kadar Moğollar derler özne Horavat.
1: Doğru.
0: Bak bizimki Horiyat, o Horavat.
1: Doğru.
0: Böyle birbirine yakın ama bütünü de aynı anlam verir. Horiyat'ın da kısacası tarihi budur. Bir de senden dinleyeyim.
1: Hocam dinlemeden önce Bu dedikodu koryatın ilk biyetini istirem bir de dinleyeyim.
0: İp bağladım kazığa.
1: Güzel. Kazığa rahatsız şey vardı.
0: Bizim şey Türkçe.
1: Türk. Ha, bak şimdi bizim Türk çalanda kazığda kazuk.
0: Kazuk. Ha. Ha. Ha. Uydan ı şiva farkı da ama hece aynen
1: kazık. Ha hece aynen de. Ha. Yani maksadım biz böyle
0: var. Ha yok var var var.
1: Bizde fark yedir. Biraz yine okuyayım sana.
0: Buyurun buyurun buyurun.
1: Ekenini. Ekdu boy. Ekenini. Ağaç da tabut oğlu gör kavzar ekenini.
0: Allah.
1: Yan durdu. Yan altındı. Yan durdu. Kimlere dostum dedim dem günümde. Yan durdu. Yarın savuk hakati ciğerimi yandırdı.
0: Güzel bu. Cinas nakıs oldu burada.
1: Onal aldı. Altı için onal aldı. Hakkına üsküt olan diğerler onal aldı.
0: Allah.
1: Dönme yana. Horyattan dönme yana. Gelip sen yandırmaya iki dol dönme yana.
0: Allah. Allah sağ ol.
1: Ne dağlı. Ne bülbülü. Ne dağlı. Delini hasretlerim ne düşünü ne dağlı. Tek biri kiden yazdım tek biri. Bir daha barıştırmaz bizi bayram tek biri.
0: Ağzı var. Sağ ol. Ben temenni ederim. Bak niçtirem bak konuşandım. Önce de ne diyelim? Dedim güzel sözcükler kullanı, yerinde kullanı. Bir de anlamlı horiyatlar yazar. Boşuna da demedim çünkü horiyatlar boşuna da. Yani bu güzel güzel şeyleri alıp sen ele içinde yarın
1: Abi onu şerh eylemenim için bir açıklasa o manim için.
0: Hangisi?
1: Ya, yarım cinaz dedi o bilmem ne oldu bu yandırdı.
0: He. Yandırdı. Ondan sonra özü yandırdı.
1: He.
0: Ondan sonra yandırdı.
1: Anladım.
0: Bir cinasta bir kelimeni cinas almak için bizde.
1: Tam mı olsun ya?
0: Yani? Cinas türlü türlü de. Hatta Doğru. Cinas tamın da türü var.
1: Doğru.
0: Cinas gayr tamında türü var.
1: Ben sorarım abi her şeyi sorarım.
0: Yok sor ha. Bu çok önemlidir çünkü ha, hatta vallahi. Duyan da bilsin özünü. Ama bunlarçı özel bir program ister.
1: Doğru. Ha,
0: özel bir program. Onun için bak bilgileri hızlı hızlı şey yedirem. Hatta o senin vakti var mı? Ben istedim sen dinleyeyim.
1: Keşke bunlar da yani özel eylem bizim için. Yani biz
0: zaten bundan önceki edebi program bir mevsim verdik özün. Edebi sayfalar.
1: Ha, onu
0: saf onun üstüne konuşmuşam. İstilahat edebiye neydi?
1: Doğru.
0: Bir de halk edebiyatı neydi? Akademik bir şekilde açıklamışam özün.
1: Doğru.
0: Onlar eğer mukayda kalmışsa çok önemlidir.
1: İnşallah kalıp.
0: Orada dedim sana cinas buradan hiç eksik oldu. Cinas mukavvimatı var.
1: Doğru.
0: Esasiyatı var. Aslında cinası harfler, sesler, tertip, anlam. Bu dört tane bağlar.
1: Doğru.
0: Yani ben diyendem bir yaz. Bu bir kelime diyor ki. Ama bir cinasta.
1: Doğru.
0: Bir yaz.
1: Ha bir cinas.
0: Bir bahar.
1: Bir yaz.
0: Bir yaz. Neyi almışam cinas? Bir yazı.
1: Doğru.
0: Tamam. Bir yaz. Bir bahar.
1: Bir
0: yaz. Gel otu derdim diyeyim. İki değilse o.
1: Bir yaz.
0: Yaz.
1: Ne güzel.
0: Bak burada.
1: Tam cinas sayılır.
0: Tam cinastı. Ha. Bir. Yaz. Aynı harfler aynı yerinde. Yaz aynı harf ha, aynı yerinde. Hem birincide hem sonda.
1: Doğru.
0: Bu cinas tama girer. Sadece anlamı değişir. Anlam haradadır. Orada diyende bir bahar bir yaz musime gitti.
1: Doğru.
0: Burada diyende
1: bir
0: al kalemu bir yaz fiile gitti.
1: Fiile girdi doğru.
0: Tamam.
1: Doğru.
0: Orada cinas tam teşkil oldu. Ama diyenden mesela ben özümün bir cinasından kısım var. Bana Ege getirmişsen koy diyeyim sen özün. Hatta gevrümde kalmasın.
1: Vallahi haz ederim ben işte.
0: Tür kemaldı. Tür kemaldı.
1: Kemaldı.
0: Edibe
1: Türk kemaldı.
0: Tür. Tür yani ne? Edibe tür kemaldı.
1: Kemaldı.
0: Tamam. Kerkük'ten Kerkük ve Türkmeneli. Türkmendi, Türke
1: maldı.
0: Maldı. Burada cinas ne oldu?
1: Yarım oldu.
0: Ya kestim özünü. Yok yarım olmadı. He. Kestim özünü ortaya.
1: Yani hocam bu tam sayılmaz.
0: Yok. Kestim mi? Özünü. He. Kestim niçin? Çünkü teselsül aynen kaldı. Bak şimdi harfler aynendi.
1: Aynen.
0: Tür kemaldı. He. Orada tür yalgızdı. He. Kemal
1: ayrıdı.
0: Ayrıdı. Hı. Burada Türke
1: mal.
0: Maldı. He. Mal ayrı bir kelime çıktı.
1: He. Mesela aynı harflerden.
0: Kesildi orta yerden. He. Ama harflerin düzeni birdi. Sesi birdi. Anlam fark etti beni.
1: Doğru.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Bu fark eder. Bu da cinasın o bir türüdü. Orada dedi dikkat etse altı mısraydı.
1: Hı.
0: Tamam altı kanatıydı. Oksan özünü baştan.
1: Yan durdu.
0: He.
1: Yan altındı.
0: Yan durdu. Burada cevher.
1: He. Kimlere dostum dedim dem günümde.
0: Yan durdu burada mavka.
1: Mavka. Sanu yarın savuk hakatı ciğerimi yandırdı.
0: Yandırdı.
1: Yandırdı he.
0: Tamam. Burada. Orada yan bir kelimeydi. Durdu bir kelimeydi.
1: Doğru.
0: Yan durdu.
1: Aynen bir şey.
0: Bir kelimeydi. Anlam. Bu kişinin yalgız kullansa o cinas tamdı.
1: Tamdı ha. Doğru.
0: Nişe?
1: Kelimeler.
0: Harflerin yeri aynen kaldı. Ne bundan buna geldi ne bundan buna geldi.
1: Doğru.
0: Tamam. Ha. Yan durdu yan altındı. Yan
1: durdu.
0: Durdu. Ha. Bak yan durdu.
1: Ha. Onda ha. Da.
0: Her yan, kime dostum dedim dem günümde yan
1: durdu.
0: Durdu.
1: Aynı anda. Orada yok.
0: Bu cinas tam.
1: Ha. Orada şey.
0: Orada yandırdı ses uyumu dergi şimdi.
1: Doğru.
0: U'ya döndü. Ve kelimeler birleşti bir tek oldu.
1: Doğru.
0: Onun için orada cinas.
1: Hemen naksa girdi. Sordum senden.
0: Eyyettu. Elvasal.
1: Elvasal. İndi bir seneyimiz var. Biraz senden dinleyelim.
0: Ben ne dinlemek
1: istiyorum? Hayat olsun şair olsun. Ben de isterim seni dinleyeyim.
0: Ahır sen böyle etme bana. Vallahi ben hiçbir şey
1: vel, özür dilerim.
0: Kadyo hayat diyerim.
1: Ha yazarsan bazı bilinen bu arı odayı hayatları var.
0: Vallahi böyle dedik o eşsiz uçlar olasmaz.
1: Ya estağfurullah. Evet.
0: Oha deger. Yay teli.
1: Oha.
0: Oha deger. Sinemi oh kaldırıp atsa oh oha de gel. Öl günü. Bunlar bir günü.
1: İnşallah.
0: Merd ahlaklı.
1: Öl günü.
0: Öl günü. Hakka yarvar, kil iman, mum ol, erisin bu can. Acel gelse bin sultan tutabilmez öl günü.
1: Ne güzel.
0: Kem göz, kemle bakmasın.
1: Vallahi ben.
0: Ohun sana takmasın. Al canım sana kurban, bez göz yaşı vakmasın.
1: Allah.
0: Hıyanat hele ardı. Hıyanat hele ardı. İgidlikse, hıyanat he ar kalı. İgidlikse kar kalı. Bir gün geri giderim, şiirim yadigar kalı.
1: Vallahi anlatmaz.
0: İl geli ilim bağlar. İlgeli ilim bağlar, cülheler, kilim bağlar.
1: Kilim bağlar.
0: Ne tarihim bozulu, ne kimse dilim bağlar.
1: Güzel.
0: Bayatam Türk balası.
1: He.
0: Boz kurtla Kürk balası. Aslım da Türkistan'dı, asıl Yörük balası.
1: Güzel. İyi abi. Boz kurtla Kürk balası.
0: Kürk.
1: Kürk'ü benim için bir at oğla.
0: Kürk aslında affedersiz ay dersine kurt dersine olan o parçadı ki Türkler savuktan özlerini kurtarmak için kurudurdular, atardılar birilerini özünü.
1: Kurudardılar özünü hocam yani tuzdan bir
0: benzeri. Tuzdan hep dalga ederdiler özünü. Atardılar özünü birilerine hatta savuktan korusun. Bayağı altlarına salardılar özel oturmak için. Çünkü her millet yaşadığı çevrenin yani bir anın yaşadığı çevrenin onu yaşatmak için neyi el verirse onu kullanır.
1: Doğru.
0: Yani örnek olsun Arap adasında yaşayan Şubu Ceziretel Arab dediğimiz yarım Arap adasında yaşayan Araplar neyden istifade ederdiler? Her görerdiler. affedersen devanın tükünden.
1: Doğru.
0: O küçük tükten. Ki biz kıl diyar gözden. O tükten.
1: Doğru.
0: Onu işlerdiler özeni. Ondan kendir çıkartırdılar. Ondan çadır yapardılar. Elbise yapardılar.
1: Elbise.
0: Türkler yaşadıkları yer ya kuru sahradı.
1: Doğru.
0: Ya dağlıktı. Oral Altay dağları kimin. Ya karlıktı. Azerbaycan'ın güney tarafı kimin. Alaskalılar kimin. Bunların yanında olan ne var idi? Orada olan affedersiz beyaz ayı var idi.
1: He.
0: Kutup ayısı diyerdiler
1: kutup
0: özüne.
1: Ayısı, doğru.
0: Bir de beyaz kurt var idi. Bunları av edendeler derisini soyardı. Bunu duzdan, suydan pek yakardı ki koku getirdi, bir şey getirdi, imşak oldu, bozulmaz, kiflenmez. Onu özü içi bir şey ederdi. Balılardı. Ona kürk diyerdiler. İndiler memleketlerimizde yani. Kürk her yerde bir anlam verir. Kürk doğmayan tavuğa değil.
1: Doğru.
0: O tavuk ki yumurtadan kesildi. Biz diyerek kürk oldu.
1: Kürk oldu.
0: Ha? Altına yumurta bıraktılar.
1: Bizde bu değildi ha, benim köyümde.
0: Ha, kürk o saltadı ki koyun besleyen, koyun süren giremez. Çoban belini atar özün soğuktan sıcaktan özünü. O da kürktü.
1: O da kürktü.
0: Kürk burada onu kastediyorum ben. Bozkurttan kürk diyenden hem özüm bozkurttan hem hatta girdiğim elbisem bozkurtun dersinden olup.
1: Doğru.
0: Mene değil mi? Maydana bozkurt ense bir çakalı tapmasan.
1: Öyle böyle. Sağ olasın abi.
0: Allah razı olsun.
1: Ben haz ettim sorum yani.
0: Yo,
1: hemen bileyim sana. Hocam. Hem de izleyenler de bilsin.
0: Ben dedim sen. Sen nefsini say, sen program versen ben misafirim.
1: Doğru. Bu izleyenler de yani ihtimal inmenece bilmirem. İzleyen çoğu da bilmez. Edebiyatçı değiller abi.
0: Abi bunların ahır bak sadece bilmeni önemli değil. Ben bildim özünü. Ama bilmediysem oradan gelip.
1: Ha, ben de sordum. Ha. Hatta hatırlıyorsan
0: o da çok önemliydi. Ha. Hatta bilesen. Şimdi bazı adam birden az dinler. Hay, ustadır Bozkurt'tan Kürk oğluyam. Yani sen tavuktan gelip sen.
1: Bak.
0: Baba hemen yumurtadan çıkmış.
1: Ha, tuğladı o özün. Hapsi
0: tamam.
1: Güzel.
0: Hatta ha. O onu aynamayan aynasın Kürk burada ne demektir?
1: Doğru.
0: İyi et Allah razı olsun ben senden.
1: Sormak severim biraz abi sonra.
0: Çok iyi et sen. Hatta ben de eski bilgilerimi
1: inşallah
0: döndürürüm.
1: Maşallah sen de bilgi bizim şahada da abi.
0: Ben eğer bana izin verirse bir bu hafta bir fakara ekledik şairlerimizi tanıyalım. Eski şairlerimiz de yandan çıkmasın.
1: Yani. Çok önemliydi.
0: Bu çok önemli bir şeydi. Tabii ki bunda da çok emeği geçen ve her zaman yok biz bizim yanımızda Türk dünyasında zikrolunan bilgi adamımız, araştırmacımız Allah garip rahmet etsin Ata Terzibaş.
1: Allah affet.
0: Şairlerimizi tanıyalım. Gulami Abdülkadir. Asıl adı Abdülkadir. Şiirde mahlası Gulami'dir. 1854 miladi yılında Sivas'ta doğan şair. O zaman sınır yok idi. Sivas Vilayet-i Musul'a bağlıydı. Doğru. Onun için Iraklıydı bu.
1: Ha.
0: Sivas'ta doğan şair Mor Ali Baba'nın büyük oğludur. İlk tahsilini babasından bir de Altun oğlu Hoca Mehmet Efendi'den aldığı özel derslerle yapmıştır. Daha sonra Sivas'ın o zaman en meşhur bilginlerinden olan Ehramizade Hoca Mehmet Efendi'nin derslerine devam ederek icazetnamesini almıştır. Gulami asıl bilgisini şahsi çalışmalarına borcludur. İnsanoğlu özü özünü besler.
1: Doğru.
0: Ben ne kadar ders alırsam alım. Ama özüm özümü beslemesem aldığım ders bana yetmez. Ben her vakit bütün edebiyatçılarımıza diyorum. Okumaktan durma. Doğru. Demem ben bu kitabı oy üç kere okudum özün. Her okuyan da o bir şey yadına
1: şey
0: düşer.
1: Doğru.
0: Gulami hayatını yalnız tekkede ve post üstünde geçirmiştir. Şimdi sorarsam post nerede? O Sivas'ın ilk maarif müfettişlerindendir. Uzun müddet öğretmenliği vardır. Daha sonra maariften ayrılarak muhasebeciliğe başlamış. Sonra kendi arzusu ile memuriyet hayatından 1886 yılında 32 yaşında iken ayrılmıştır. Babası Mor Ali Baba ile 1287 Hicri 1870 miladide Kerkük'e gelmiş. Ve ziyaretinde Şeyh Abdurrahman Halis'in, bu da büyük şairlerimizdendir, Şeyh Abdurrahman Halis'in oğlu Şeyh Ali Efendi Kadiriye tarikatine girmek dilediğinde ve o da kabul etmişti. O da kabul etmiş ve Kerkük'te kaldığı sırada Arapça dersler almış ve Kerküklü şair Faiz yanında Farsça Kitab-ı Perişan adlı eserden dersler okumaya devam etmiştir. Gulami'nin 1874 miladi Türkçe şiir divanı basılmış. Ayrıca Tacül Muhakkikin ve Mi'racül Müştakin adlı iki yazma eseri daha bulunduğunu Vehbi Çem kitabında bildirmiştir. Değilmeye değer ki şair 17 yaşında iken ilk divanını yazmıştır. Bu da onun zekasına delalettir. Gulami 1891'de vefat ederek babası Mor Ali Baba'nın Sivas'taki mezarı yanında toprağa verildi. Yaklaşık 37 yıl yaşadı, mezarı nurla dolsun. Biz bu Gulami'nin şiirinden bir şiir okuyak. Yönetmenimiz eğer bize izin verirse biraz şiireke uzun olmasın. 3 parçasını okuyacağım. 6 parçadır. Hepsini okusam vaktim biter. Gene bana diyorsan izafi vakt al. Tamam. Murabba şiiri. Ey badı sabah, var sana bir gizli niyazım. Haki der canana varıp söyle bu razım. Uşşaka geçer söylemesin şimdiki nazım. Vazgeldi gönül gayr anın nazı ne lazım?
1: Ne lazım?
0: Dün gece kinara çekip ağyar yüzünden sad cilve ile vermiş aman bose gözünden. Gözü çıkası cümleyedir belli sözünden. Vazgeldi gönül gayr anın nazı ne lazım? Küstüm ana pervane gibi bal mı yakmam? Yakmam. Şem ruhuna bezmi safada dahi bakmam. Bin kere niyaz eylese bir ip ile takmam. Vazgeldi gönül gayr anın nazı ne lazım? Meclisimize uğramasın öyle sitemkar. Yar oldu ona zevkini sürdü nece ağyar. Razı değiliz eylese de özrünü ikrar. Vazgeldi gönül gayr onun nazı ne lazım? Kör olası beyganeler ol yarı şaşırmış. Aşıklara cavur etmesini baştan aşarmış. Baştan ne demek? Belki cihan içine taşarmış. Vazgeldi gönül gayrı onun nazı ne lazım? Beyhude rica eylemesin aşık inanmaz.

0: diyenler bundan 200 yıl
1: önce,
0: önceye dönerek onda divan üslubu çok ön kazanmıştı.
1: Yani çünkü, hocam Arapça okuyup, Farsça okuyup,
0: Türkçe okuyup, muhasebecilik edip, müderrislik edip, öğretmenlik edip, ondan sonra da subhanallah işte
1: 37
0: yaşında Allah'ın rahmetine kavuşup bu şehri ne üste yazıptı, onu da açıklamak istiyorum. Tercih ebend. Tercih ebend neydi? Her mısra bitende, komple bitende, dörtlük bitende en son beyti mısra'a daha doğrusu en son mısra'ı tekrar edesen. Vazgeldi gönül gayrı onun naza ne lazım?
1: Ne lazım?
0: Bunu he tekrar ettiyse buna diyerek tercih ebend. Ama burada geldi dedi vazgeldi gönül gayrı onun naza ne lazım? Hı. Ondan sonra geldi vazgeldi gönül gayrı onun yaza ne lazım? Hı. Bu tercihden çıkar terkibe girer.
1: Doğru.
0: Onu da hazretti açıklayayım.
1: Doğru.
0: Şimdi sen benden eşittin. Allah garik rahmet etsin. Gulami Abdülkadir'den de eşittik. Senden biraz eşittik.
1: İnşallah. Abi. Ne mutlu bana.
0: Yok sakfırullah. Bilakis ben bir gün çok mutluyum bir tek şeyde. Yani bir genç edebiyatçı olarak bu kadar maraklı olsun. Bu edebi terimlere alışmaya demek ki içinde bir ataş var yani edebiyatı kavrasın.
1: İnşallah abi ben haz ederim.
0: Bu da seni adım adım
1: İnşallah.
0: Öge atar.
1: İnşallah.
0: O biz de nereden olanda bunları bilmirdik.
1: Doğru.
0: Ben birinci kariyatı binde okuyordum gülmek tutar ben.
1: Doğru.
0: Ama Merak. Bir yere ulaştık. Şimdi artık onlara şiir bile demirik.
1: Doğru.
0: Fakat at buramızın. Çünkü aziz değil ki yazdım onu.
1: Sağ olasın abi. Okuyak.
0: Buyurun.
1: Mert dostu sor evinde. Halını gör evinde. Beşigem atılmışam ocağı kör evinde.
0: Allah.
1: Şirini şor hasütler. Bilirem zor hasütler. Bir günde incigi de çoklar var gör hasütler. Sancı çeken nenen ocağı kör hasütler.
0: Allah.
1: Bak halı zor olanı. Suları şor olanı. İki dol yolu görset yolları tor olana.
0: Güzel.
1: Sen balavı görsetme ocağı kör olana.
0: Allah güzel. Baba nasihat.
1: Sen ne çıktı o bilindi o. Yazılmadan silindi o.
0: Hı.
1: Ocağı kör çikletine sabitin eğilindi o.
0: Allah.
1: Ben dedim sor gevlimi. Ne halde gör gevlimi. Koydular hacla satsın ocağı kör gevlimi.
0: Allah.
1: Sağ
0: ol. Ağzına sağlık.
1: Sağ ol abi.
0: Birkaç kelimeye bu kadar koryat yazmak yani gerçekten bu da bir hünerdi.
1: Sağ ol.
0: Birisi bir olasın. Bir koryatı bir veya bir dörtlüğü alır. Ondan sonra onu daha kullanmır. O kullanında aynı terimlerden döndürür. Özünü o şehri zayıf eder.
1: Doğru.
0: Bak yine burada her birisinde bir tamam tekrar var. Ama her birisinde bir sura şehriye fark eder.
1: Ben
0: yani orada diyende burada sura şehriyen değilsen sen balavı gösterme ocağı kör olana. Bu bir nasihattı çünkü ne yapar özünü bu? Koyar seni hasretlersin bir de özü incik çeksin.
1: İncik çeker abi.
0: Belki de içinde diğer ben Allah altında ne etmiştim ben o kuşağı vermedi. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim bize ne diri?
1: Doğru.
0: Kur'an-ı Kerim bize diri Allah istediğine oğlan, istediğine kız, istediğine ikisin, istediğine de vermez.
1: Doğru.
0: Uşağı olmayan su çözünde der ki.
1: Doğru.
0: Veya özünün şansı değil ki. Allah subhanahu wa ta'ala Allah'ın da yazın bunun uşağı olmaz bitti.
1: Doğru.
0: Belki uşağı olsaydı bir azaba koyardı özünü. Normal hayatı yaşayabilmezdi. Kimse bilmez.
1: Yani şimdi bizim abi neneleri kim hatırı?
0: Ne yazık vefasız evlat olan hatırı.
1: Evlat hatırı.
0: Vefasız olan hatırı özünü.
1: Yine evlat sahil abi.
0: Evlat yedin neneni hatırı.
1: Diyarın şeyleri yanına. Bu da evlat. Abi, her evlat evlat değil ki abi.
0: Çok ama doğrudur.
1: Evlat var çok harap çıkar.
0: Hmm. O birisinde aynı ocağı körü.
1: Beşigem atılmışam. ocağı kör evinde.
0: Yani hayatımda kullanılmayacağım ben. Ha. Çünkü onu ocağı kördü, bu beşik daha böyle boş kalacak. Ha, böyle kal. Hasret belki.

0: Doğru. Allah'a hasreti vermezsin.
1: İnşallah,
0: güzel,
1: sağ olasın.
0: İstiara da var içinde. Teşbih de var içinde.
1: Sağ ol hocam.
0: Güzel. Bak bazen belki de edebiyatçı özü bilmez. Ama şiirinde bir belagat işler normal değil.
1: Doğru.
0: Öz de bilmir özünü.
1: Doğru.
0: O kimin devri başlar orada, rol geldi. Bu ilmi bilenler
1: belagat.
0: Bunları alsılar, didigilesiler.
1: Doğru.
0: Meydana atsılar. Bak işte burada bu bunu işleyip, bu burada bunu işleyip, bu burada bunu işleyipti. Ama ne yazık bizim çokluk edebiyatçılarımız bunu kabul etmir.
1: Hocam ben bu dörtlüğe yazandan beşige mi atılmışam? Bir büyük edebiyatçı yani sen o bilgiyi derdi. Dedi bundan bir makale çıkar.
0: Ha ben derim sana.
1: Ben de güzel bir şeydi. Bak, yani o koryatımı ben sevdim, kıymet verdim özde.
0: Bak bir koryat okuyup sadece Ali Maruf oldu.
1: Hmm.
0: Ben o koryatı aldım. 4 fuluskap yazı çıktı. Bir de koryat.
1: Doğru.
0: Dedi asmanı yani üzüm. Asmanı budar mevden.
1: Doğru.
0: Çaş kaldım kare devden.
1: Devden.
0: Men hançı o kervançı emredir çıkıyordu.
1: Ha vallahi belat.
0: Tam Türkmen milletinin Beez Partisi zamanı neler yaşadığını
1: onun dedi.
0: Asmanı budar mevden budamak kopartmaktı bilsen. Asma da üzümdü. İndi sen üzüm istesen.
1: Doğru.
0: Meyveni koparsan o zaman.
1: Bela doğru.
0: Bir tane bir yanlışlık yapsaydı 7 sülalesine kadar bunu sicine atardı.
1: Doğru.
0: Nerede valla Türkmen'di? Bunu buna bir şey yapsa kardeş hakkını aldı. Kardeş de girdi. Bacı da girdi. Nene de girdi. Vazifedeyse atıldı. Bunlara hapsini yazan da düz yazı döndürdüm özünü. 4 fırıskap sayfa çıktı.
1: Çıkar.
0: Koryat var belerdi. Bazıları koryata hocam, kor bakırsa da ama koryat kor değil.
1: Doğru.
0: Ha, hakiki koryat.
1: Doğru. Hatta orada. Yani abi o yazan baksa bir böyle şey yazılıp o koryat üzerine bilsen anca yani keflani, öz özüne güveni.
0: Tabii.
1: Güveni.
0: Ama bu seni bir sorumluluk, bir mesuliyet altında koyar.
1: Bunu bakınca.
0: Ha. O mesuliyet de nedir? Bir seviyeye ulaştı, bir şiir yazdı, beğenildi.
1: Hı.
0: Onun altında daha yazabilmesen.
1: Doğru.
0: Ya o seviyede yazasan?
1: Doğru.
0: Ya yorulursan onun üstüne daha çıkarsan. Zaten bütün dünyada edebiyatta nakitten edip düşmandılar.
1: Doğru.
0: Ama bu düşmanlığın sonucu edebiyat kazanı çünkü bir yeni şey ortaya çıkar.
1: Doğru. Daha iyi ondan
0: bütün
1: daha iyi.
0: Bütün dünya böyle öge gider.
1: Doğru.
0: Ben bir yazı yazmışam, bu yazıyı yazmışam. Yönetmenimiz Ali Can el yüzünde bize bakını geldi diri ustad burada sen ben yazdım neşir ettim özün yayınladım özün. Üstüme bir yazı yazıp duru Temur Hoca burada beledir beledir beledir bu yanlıştı. Gene tümce bele kurulaydı bele kurulaydı. Hı. Ben belki de hanıma giydire. Nece oğlu Ali Hoca bana hakikaten giydire.
1: Doğru.
0: Ama o birisi gelende bunu okuyanda veya özüm okuyanda bir iki tane sonra diyorlar Ali Hoca tamam diri bu tümce bele kurulmaz. Bizde cümle kurmak istesen bele bele bele bele tesellüsüle gidesen o meni etti. Ölge attı. Adam kırmadı.
1: Kırmadı.
0: Yanlışım gösterdi.
1: Yine,
0: ama bunu indiki edebiyatçılar kabul eder.
1: Kabul etmirler onlar.
0: Her adam 4 koryat yazıp derim ben şaire azamam.
1: Doğru.
0: Baba bir dur. Biz bu ömürde menlik olmasın 12-13 yaşında kasidem neşir olup. Şiirim neşir olurdu.
1: Maşallah.
0: İnye kadar ben özüme şaire diyebilmirim.
1: Doğru.
0: Utanırım. Yani bir mihracana geçseydim Ali Maruf oğlu oturup veya babam Abdülaziz Semin Bayatlı Allah kisinde gerek rahmet etsin veya İsmail Ser Türkmen oturup veya Osman Mazlum oturup Allah vekil olsun sahneye çıkabilmezdim.
1: Doğru.
0: Korkardım. Dursaydım ayağım beri derdi.
1: Doğru. Zahmet de olsun.
0: İndi geldi öküde durduysan özne oğlum burada bu yanlış kelimeydi bu böyle yo ustad bunu filan bekendim.
1: Geçse de evan gerlerse hani bütün hesabattan.
0: Bütün hesabattan da silinip sen de baştan bir takım koryat alım senden.
1: İnşallah abi. Çerkimindi. Kırıldı çerkimindi. Bizler her zerel gördük bilmedik kar.
0: Kimindi?
1: Kimindi? Hain dostu yüz çağır eşitmez kar kimindi?
0: Kar kimindi?
1: Bak bu dedikler ödendi. Kar kisinde. Eşitmez kar kisinde. yadlar bağımı oydu dostumun çerçisinde.
0: Allah.
1: Baktım ada, adlarda baktım ada. Dost düz ekmek gününde yırtılıp baktım ada. İnnen bela aldanmam yok şansa baktım ada. Dönü bağa, kul dedi, dönü bağa. Aslan gençlerin saçı gam dertten, dönü bağa, bağvan işini bilse bilbiller dönü bağa. Ardu deniz, kanşar çöl, ardu deniz. Ketse uzun aziye gir, tapmayayım ardu deniz.
0: Güzel, yeridikçe silsiniz.
1: Karıştı yer işime. Karıştı. Çok söz gövlümde kalıp dilimde bir karıştı. Sağ ol.
0: Allah razı olsun sen.
1: Sağ ol.
0: Allah razı olsun.
1: Sağ ol hocam, var olasın.
0: O da güzel bir tabir kullanıp sen geçse uzun aziye gir.
1: Tapmayayım Ardu'dan iz.
0: Tapmayayım Ardu'dan iz. O da o aziye yeridikçe bu kulda yeri zaten sen değilsen. Ögü çöldü.
1: Ardu'dan iz.
0: Ögü çöl Ardu deniz. O çölde kumdu. Yeryende ayağının yeri kalı.
1: Aziye.
0: Bu aziyeyden siler özünü hatta
1: tapmayayım.
0: Çok güzel. Sağ olasın. Çok güzel. Ağzıma sağ ol. Ben boşuna demedim. Biraz özüme daha hizmet etse gelecekte iyi bir şair olabilirsin inşallah.
1: Bahsi ederim. Yani hakikat şair var. Abi yazmış 14 Ece. Ama indi koryatta biraz iyi. Her şairde gelin bundan iyi oğlum.
0: Tabii tabii. Sen indi edebilirsen yedili şiir yazasın.
1: Doğru. Yazmışam. Abi ama getirmemişim özlerini okumamıyoruz. Görsetmesem bir hocaya okuma.
0: Evet sen zaten insan sonra haca gider. Askere böyle diyor. O balta konusunda bir atasözümüz var. Ne? Sen okurken yadıma düştü. Ağaca dediler balta vururlar sana. Dedi kadir sapı özümle.
1: Özümle. Böyle.
0: Bu yazık ki aslında hıyanet eden insanlar.
1: Doğru.
0: Hani ki biraz evvel dedik.
1: Doğru.
0: Ha arkalı.
1: Wow.
0: Yedilik sekar kalı. Tamam. Hıyanet ha arkalı. Yedilik sekar kalı. Bu o da. Bir takım daha dinleyeyim seni.
1: Ne mutlu bana. Ne olu gülaydı üzüm. Bahar olaydı güzüm. Bilmemişim bilmedim yoksa kamiydi tuzum. Yoluma yünce attılar diyeyim kurt yedi kuzum.
0: Allah.
1: Tutuldu ses de bitti. Horyattan bes de bitti. Bir sevdavun yüzünden zavuk da havas da bitti. Bilbil dili yüzünden ömrü kafeste bitti.
0: Güzel.
1: Bahardan yaz döneydi. Bahardan yaz döneydi. Gece ayaz döneydi. Dönsün eski nağmalar kemanla. Saz döneydi. Yalan renkler çok olup karabayaz döneydi. Demevin cevlin boştu. İçinde ateş coştu. Yaşırıq bəs bilmirik kim ayıq,
0: kim sarhoş.
1: Kim sarhoşdu? Gerçekten gələn zillə yalan öpüşdən xoşdu.
0: Gerçekten gələn zillə yalan öpüşdən xoşdu. Çox gözəl.
1: Namazı qaza bilməm. Dostumu əzə bilməm. Xainların adı ilə mərd adın yaza bilməm. Kalabalıq gövlüyü də köylüyəm gezə bilməm. Dostum məni çalandı, dirim alı utalandı. Dostum məni çalandı, dirim alı utalandı. Kolatan boynuma dost mən bilmədim.
0: İlandı.
1: İlandı. Bütün işim gerçəkdi, bəs gülməğim yalandı. Sağ ol.
0: Sağ
1: ol. Sağ olasın.
0: Bu kadar da kötümser olma. Biraz eğilirler de. Eğilirler de olsun içinde.
1: İnşallah. İnşallah.
0: Ben böyle şey bana geldi. Elde de bakma bana. Zaman bitti. Saat 7. Biz biraz geç başladık. Bir 5 dakika daha alak sana.
1: İnşallah.
0: Hatta gene başıma kalsan diye. Sen ha 5 dakika alsın. İyi baba tok olmuruk. Şehirler güzel. Hocam. Misafirlerimiz kadirli kıymetli
1: sağ
0: insanlar. Biz de ev sahibi olarak köşkümüz geri açık olsun. Hepsini dinleyek. O yüzden ben bir takım Kore'ye daha isteyeceğim senden.
1: İnşallah hocam.
0: Bakın eğer getirmişsen bak bana diyemeyesen. Çünkü ben öz şehrim
1: ezberleyebilmem. Olsa istedim bir şehir de olsa bir şey senden değişti. Sonra ben bir küt koryette desem, demesem de ama senden değişti.
0: Yok sen bir tek söyle, ben bir tek diyeyim, ne var?
1: Aa, daha güzel olur. Senden, yani, senden olsun.
0: Benden olsun. He. Tamam. Hayatın rahı biter. Hem kul hem şahı biter. Ne zalimin zulümü, ne mazlum ahı biter.
1: Vallahi. Hanı melikten tacı, gelip tok etsin acı. Yetim sen derde düşse o, gamu yer, kardeş bacı, gıybet etmek biz dertinden yok teylacı.
0: Allah. Uzak düştüm elimden, hançer vurdu
1: belimden.
0: Bele bir zulüm etti, ahı düşmez dilimden.
1: Allah. Dedim tut dost elini, demedim kırdalını. Biz ağrı beslemedik yadlar yesin balını. Fincan nazdan vazgeçer görse cezve halını.
0: Gör bak namer cürm eder.
1: Doğru.
0: Her günü şum eder. Yada hakim kılma onu. Yerlisine zulmeder.
1: Allah. Dostum yadı tekleri, yoldaşlığı pekleri. Ben hakim, kardeş katil, nenem emir bekleri.
0: O giden ay Recep'ti.
1: Yeah.
0: Berekati acep'ti.
1: Doğru.
0: Koruk mazlum ahından duası müstecaptı.
1: Allah. Düşme rakıp dalına, gözü dikme malına. Yadlara dost olanın getindi bak halına. Olcunan ağır tesbihim o şakalına.
0: Allah.
1: Sağ ol.
0: En diri.
1: Ne?
0: Yaradamdan en.
1: En diri.
0: Mazlumun gerçek ahı, şahı tahtan.
1: Allah Allah. O yağım. Yad gözünü. O yağım. Felek bir aziyet gibi yakasında. O yağım. İllerdi yandırırsan. O fitilem.
0: Oya, oya gam,
1: içerim veren yetti bağırım oya, oya gam, gam. Yalanla göz yumuşam, bilmesinler oya gam.
0: Gök dayandı.
1: Allah, açtım sana hatıra.
0: Mavi'ye gök dayandı.
1: Gök dayandı.
0: Bir ah çektim ürekten, ay güneş gök dayandı.
1: Biliyorsun.
0: Ulaştı ateş erşe, erş yandı, gök dayandı. Bilmezdin ikimizin yıldızı gökte
1: yandı.
0: Ey zalim kızı zalim, ayrıldık ben gök girdim, girdiğim gök
1: gökte yandı. Allah Allah, önce açtım seni.
0: Açsam ben 8'e kadar gitmez.
1: Sağ olasın.
0: Kifariyet dağılım, senden benim de kifariyet kalıp ögümde.
1: Ha. Bilmem dostu hacidi, besteme birincidi. Cezvaya bal doldursa o fincan dili hacidi.
0: Bebeğim, şahım geldi.
1: Bebeğim.
0: Bebeğim. Nene baba baş tacı, kardeşti göz.
1: Bebeğim.
0: Bebeğim.
1: Allah. Kardeş yarar.
0: Hı.
1: Çok doysa kar, taş yarar.
0: Hı.
1: Kırmam kardeş gevlini, kardeşe kardeş yarar.
0: Allah. Nazdardı nazı zalim. Nazdardı nazı zalim, kalemle yazı zalim. Nece dünya hoş olsun hükümle kazı zalim.
1: Bu giden tekim değil. Çekilen çekim değil. Ya suçlunun beli var, ya hakim hakim değil. Bir gün yarı görürken ölsem de hakim değil.
0: Allah sağ inşallah kavuşur sen özünü. Yok biz göre sen özünü. Görme bir günlüğe razıysa
1: sağ olasın.
0: O zaman sen bunu alsa her gününde bir şey olsa.
1: Sağ ol hocam, var olasın.
0: Hocam bize yardımcı olan bu programda yönetmenimiz Alican her zaman bizimlendi. Gerçekten çok yormuş oldu özünü.
1: Sağ ol.
0: Bize hem içeride ses verir, hem güzel şeyler koyur, efektler koyur sesimizin arkasında. Bir de Türkmak Kardeşlik Ocağı Kerkük kolundan bize söz verdiler. Her misafirimize yeni kitaplardan.
1: Yine mutlu bize
0: verdiler. Cenab-ı Uza da bu kitaplar bizim program adına ve Türkmen Kardeşlik Ocağı adına armağandı.
1: Teşekkür
0: İnşallah
1: ederim.
0: Bunlardan okuya okuya seviyemiz daha üstüne çıkar. Bu yedicalık bu kadar.
1: Ha valla yedicalık.
0: Yedicalık.
1: Bu bilgini Ben kaptım.
0: Akhir o zaman
1: çok kazandım.
0: O zaman Türkmen boksasında verdiğim 7 günün de adını al. Ki Peygamber gününden başlar bak. Ha. Türk'ün yedicesi Peygamber'den başlar.
1: Peygamber'den başlar.
0: Peygamber günü. Ona diyorlar baş gün.
1: Doğru.
0: Bana adı da baş gün. Birinci gündü. Onun için adı belen. Bu programı çok güzel ettiğimiz horiyetlerden gerçekten.
1: Ben memnunum.
0: Biraz da eski bilgilerimizi döndürttürdünüz. Demek ki ister gidek bunları hapsın baştan okuyak. Bir gün Cenab-ı Hüküm bir tane gelir bir soru sorar bizden ihraca koyar bizi.
1: Yok kalmaz. Hatta... Maşallah yani hakikaten hocam bilgili bir insansan. Ben sorandam eminim yani var cevabı yani o da. Eminim. Genelde... Çünkü ben bundan önce oturmuşam sahneden bilmem kimden soru sorarım.
0: Gene de o hak bizim rahmetli babamız bizi böyle besledi.
1: Elhamdülillah ben iyi ulaştım özde çokta kaldım özden. Ha.
0: Allah ecdenle beraber, ecden ölçüyle beraber, ecdenlerle ölçüyle beraber, Allah gayrı rahmet etsin, ölenlerimizi, büyük büyük hocalarımızı kaybettik. Ki bir gün haberin aldım, Allah gayrı rahmet etsin özün tiyatrocu ve gerçekten çok değerli,
1: doğru.
0: Dili pek, gevli güzel,
1: dilini seven,
0: milletini seven ve fidakarlık eden benimle ne kadar yerli televizyonda olsun yoksa uydu kanalında olsun ne kadar çalışan geceni yarılarla kadar o ömürde doğru. Rahmetli Aydın Kassab Allah'ın rahmetine kavuştu. Bugün adını dedim çünkü tarihlerde kalsın 5-5-2026'da bu adam Allah'ın rahmetine kavuştu. Allah garip rahmet etsin özünü inşallah böyle acılar yaşamaz bu millet. Ama programı sona verecek zamanımız geldi. Tekrar senden teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Çok teşekkür ederim. Ben
0: Türkmen kardeşim hocanın da teşekkür ederim. Evet, sizler edebiyatçılarımıza armağanlarını verdi. Ve Türkmen FM radyosuna da
1: çok
0: dinleyenler ve bizi izleyenlere, tekrarda dinleyenlere teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunarken programı hazırlayan ve sunan ben Timur Bayatlı'nın ve Ali Can'ın saygı salamını ve hürmetini kabul ediniz. Gelecek yedicede
1: İnşallah.
0: Yeni bir programla, yeni bir değerli misafirimizle, İnşallah. Konağımızla, İnşallah. Misafir de demeyek,
1: Konağım.
0: Yeni bir konağımızla beraber baş başa olacağız.
1: İnşallah.
0: Hapuzi Allah'a ısmarladık. Sağ kalın, Türkmen kalın.

nasılsa gittiğinden, herkes ne derse desin, benim gönlüm çaresiz, giden yâre.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

koşarak kaçtım hep kendim şimdiler. İncinmez sandım her yanımda kocaman keder. Belki durup dururken, belki hiç.

Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

karşılıksız sevginin, vefasız sevginin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı. Bana sor sensizliği. Mutluluğu tanırsın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1.
2: Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
4: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Usta Türkmen sanatçı merhum Aydın Kasabi için taziye mesajı yayınladı. Parlamento Başkanı Heybet Alibusi ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani, hükümet programının mevcut sürecin ihtiyaçlarına cevap vermesi gerektiğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı tüm sağlık kurumlarında başvurular için elektronik kart uygulamasına geçmeyi planlıyor. Bakanlar Kurulu tarım planı kapsamındaki ürünler için ton başına 700 bin dinar, plan dışı ürünler için ise 500 bin dinar fiyat belirledi. Bakanlar Kurulu sofralık yumurta ithalatının yeniden açılmasını onayladı. Ulusal İstihbarat Teşkilatı Irak üzerinden büyük miktarda uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin engellendiğini duyurdu. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Basra ile Zikar arasında 255 tarihli eserinin ele geçirildiğini açıkladı. İranlı bir yetkili Birleşik Arap Emirlikleri'nin hedef alındığı iddialarını reddederek olayların arkasında Amerika'nın olduğunu öne sürdü. Afganistan-Pakistan'ın sınır ötesinden saldırılar düzenlemek ve sivil bölgeleri bombalamakla suçladı. Rusya Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin 48 saat içinde yaklaşık 800 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Wall Street Journal gazetesi Amerika Başkanı Trump'ın önümüzdeki günlerde İran'a yönelik askeri bir karşılık verilmesine izin verebileceğini yazdı. Amerika Gizli Servisi Beyaz Saray yakınlarında yaşanan silahlı olay sonrası binanın kapatıldığını duyurdu. Uluslararası para fonu Orta Doğu'daki gerilimin sürmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. Güney Kore, Hürmüz Boğazı'ndaki Amerika operasyonlarına katılım konusundaki tutumunu gözden geçireceğini açıkladı. Brezilya'nın güneydoğusunda küçük bir uçağın binaya çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
3: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
5: من راديو تركمان FM الفضائية أحييكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا ينعي الفنان التركماني القدير الراحل أيضاً قصب. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي ورئيس أقليم شمال العراق نجرفان برزاني يؤكدان أهمية أن يكون البرنامج الحكومي برنامجاً يستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة. وزارة الصحة تعتزم اعتماد بطاقة إلكترونية للمراجعين في جميع المؤسسات الصحية ضمن توجه حكومي نحو الأتمتة والتحول الرقمي. مجلس الوزراء يقر سعر 700,000 دينار للطن الواحد من المحاصيل الزراعية ضمن الخطة الزراعية و 500,000 دينار للكميات خارج الخطة الزراعية. مجلس الوزراء يوافق على دفع مستحقات المزارعين للموسمين الزراعي السابق والحالي. مجلس الوزراء يوافق على فتح استيراد مادة بيض المائدة. جهاز المخابرات الوطني يعلن إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات عبر الأراضي العراقية. جهاز الأمن الوطني يعلن ضبط 255 قطعة أثرية مخبأة في مقالع مهجورة بين البصرة وذيقار. وزير خارجية باكستان يؤكد أن هدفنا كوسيط إقناع إيران والولايات المتحدة بالتوصل للاتفاق. مسؤول إيراني ينفي استهداف الإمارات ويتهم أمريكا بالوقوف خلفه. إيران تنفي عبور سفينة تابعة لشركة ميرسك مضيقة هرمز بمساعدة أمريكية. أفغانستان تتهم باكستان بتنفيذ هجمات عبر الحدود داخل أراضيها وقصف مناطق مدنية. وزارة الدفاع الإماراتية تؤكد أن دفاعاتنا الجوية تتعامل مع صواريخ ومسيرات قادمة من إيران. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط وتدمير قرابة 800 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 48 ساعة. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
3: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

bilseydim hayalıydı cemaz sonunda peşine düşmezdim ben de onunda cevheri şeytanı meleç donunda resmine dalmağa pişmanım pişman.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Bu aldığım defası.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM sizinle.

0: Destek.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

bu şimdi? Alim sanıyor kendini. Yazılan kamil yazanlığını. Nasıl anlamadın sen bu oyunu ya?

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Ben sevdim mi çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM,
3: Türkmen FM sözünle. Bağdat frekansımız 89.9.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

0: Ama nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.

0: Türkmen Elinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

Dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları, ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye, niye bu delilik, bu boşluk niye, meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

0: Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.